sıkıntı çıkarmayacak ama yani ben bir Samsun'dan anlatılan ödeyecekti. Ben bunu anlamadım. Samsun'da kurulu Kuzey Bey, Apatçet Grup'un zamanı kazan Kuzey, Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in Kuzey'in